0: manat bonus seni gözlüyor.
1: Elektron imzanı başkasına versen hakkında her şeyi göre, hatta adına kredi götürebilir. Ona göre de Sima imzanı seç. Koy şahsi malumatların her zaman korunsun.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Kerama granit, fasad pliteler, dekoratif daşlar, isti döşemeler. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri. Yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YEN standartının C2TY sinfine aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler içindi. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.

Özge Sinema. Özge Sinema'ya keçi daldık. Disney 2026. yılda dünya üzere 3 milyar dolardan çok gelir elde eden ilk Hollywood stüdyosu olmakla yeni kas rekoru kırdı. Bu merhale stüdyo için daha bir büyük hit olan Oyuncak Hikayesi 5 filminin uğurlu bırakılışı sayesinde elde edildi. Bu rekor neticeye bir neşe bırakılış ehemmiyetli derecede tövbe verdi. Şeytan Prada Giyinir 2, Mandalorian ve Grogu ilece de Pixar'ın orijinal Tullananlar filmi. Bu çok sayılı franşizaların güçlü performansı Disney'e rakiplerini ehemmiyetli derecede üstelemeye imkan verdi. İyun ayının evvelinde stüdyoya 2026. yılda dünya üzere kasa gelirini 2 milyar doları geçen ilk stüdyo oldu ve bir aydan az müddet sonra bu ümumi geliri daha 1 milyar artırdı. Bu temp Disney'i bu yıl global kasa gelirlerinde mübahisesiz lider. Stüdyo ilin sonuna kadar Moana filminin canlı versiyasını dahil olmakla bir neşe büyük bırakılışla mövqeyini güçlendirmeyi gözleyir. Pixar, Dory'nin qayıdışını əks etdirən Nemo'nu tapmaq kainatda yeni bir qısa metrajlı film hazırlayır. Layihə ilkin istehsal mərhələsindədir və sujet xətti və tam aktyor heyəti hələ açıqlanmayıb. Yalnız orijinal filmdə və onun davamında Dory'ni səsləndirən Ellen DeGeneres'in rolunu yenidən canlandıracağı məlumdur. Animasiya filmi həm orijinal filmi, həm də

0: ferdi sahipkarlar. Şans sizden yana olsun. ABB Biz ile ettiğiniz ameliyatlar loteriyada yeni şans kazandırır. Galibleri değerli hediyeler ve büyük priz. Yeni hibrit avtomobil gözlüyor. Loteriya 18 Ağustos'ta dek devam edecek.
1: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
2: Değerli sahipkar, hesabatlar çok vaktazdırsa seçimin sima imza olsun. İmzanı online al, tarif hakkı ve balans derdi olmadan 6 ay elektron imzadan ödenişsiz istifade et.

0: Ne oldu bana bu akşam? Ne garip. Seni sanki ilk defa görüyorum.
1: Aynı sözler söylediğin hep boş sözler.
0: Sana nasıl anlatsam bilmem.
1: Kolay sözler.
0: Okumaya doyamadığım bir

0: kaderim. Sanki seninle ilk defa konuşuyor gibiyim.
1: Ne romantik bu sözleri, çok dinledim.
0: Duyguların en güzeli ümidim.
1: Çok dinledim.
0: Ne olur dinle beni.
1: Hepinizde aynı taktik, aynı yalan.
0: Yasak rüyalarımın kadını.

0: yıldızları yeryüzüne indiren şarkım.
1: Belki tatlı tatlı bu yalanlar.
0: Sen olmasaydın kim bilir, belki ben de olmazdım.

kalbini bile sıkmayır. Bir körpü salmışım, sınmaz korkmaya. Sen Allah yüzüne ele bakma gel. Özün yıkılmasan duralım.